0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Neden suskun gözlerin? Neden masum akıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

0: neyine güvenin? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan? Neyine güveneyim? De git yalan.
1: İmbat efem, damardan kaç.

zaman geçersen bu mahalleden içimi incecik bir sızı sarar. Yorgun gözlerim pencerelerde yolumu bekleyen bir kadın arar. Seneler önceydi bir kadın vardı. Burada bu yerde benle yaşardı. Benle yaşardı.

Koparamam, koparamam kalbini söküp atamam yerinden. Sana taptım Allah gibi, söyle, söyle ne gelir elden? Ne olur bir başkasına ümit verme aşkından. Ben sensiz yaşayamam, geçerim bu canımdan. Anlatılmaz bu sevgi, yıktı beni büsbütün. Aşk desem yalan olur.

Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşklar vurulur. Bu kahır, bu zehir, bu şehir benden sorulur. İçime gömdüm hüzünlerimi, pişmanlıklarım yok artık, keşkelerim yok. Kapattım aşkın perdesini, paslanmış bir kilit şimdi yüreğim, asırlardır yaşayan bir köhne şehir. Kaybolmuşum aşkın dehlizlerinde, kulaklarımda rezil gecelerin gürültüsü. Yazmakla bitmez bu şiir, düşler kalbinden vurulur. Ne varsa aşka dair, sevdalar, belalar, kırık dökük hayatlar. Ve bu şehir, bu şehir benden sorulur.

Affetmez bu hayat, acımaz bu hayat, aşkları vurulur. Bu kahır, bu zehir,

Ben de seviyordum delicesine. Aldanmışım meğer kalpsiz birine. Şimdi ağlıyorum kendi halime. Ben aşkın kahrını çekemez oldum. Ben aşkın kahrını çekemez oldum.

Allah kimseye böyle illet vermesin. Ben aşkın kahrını çekemez olum. Allah kimseye böyle bir dert vermesin.

Ben birini öldürdüm içimde. Şu an, şu dakika, şu saniye. O kadar acıtmış ki canımı. Son arzusunu sormadan aldım canını. Ben birini öldürdüm. Allah bilir.

yaprakları dökülen portakal çiçeğimsin sen. Ben bu aşkın uğruna nelerden vazgeçmişim.

Portakal çiçeğim gel. Gel, gel, hadi gel, gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu

hasretin acemisiyim. Biliyor musun beni tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim, bekledim yeterince. Gel gel gel gel portakal çiçeğim, gel gel gel. Hadi gel portakal çiçeğim, gel. Özlemeye doydum sana, acıktım artık. Ölümlere doğmakmış bu asır.

0: damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
5: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
6: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arsenin kalite Demente Mobilya.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. Hey Day Sigorta. Her anında daima yanında.
3: Hey.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934
5: Okula

0: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can. Doğru.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
3: Arz senin, kalite Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

canın istiyorsa söyle ben ne yapayım? Elimden gelmiyor ki seni söküp atayım. Uçurumun kenarında.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
5: Yalnızca 48 saatte mi?
6: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
7: Okula dönüş

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık. Arsen'in kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
5: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
6: Okula dönüş

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜV TÜRK.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente, demedi deme.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
6: İmbat FM, damardan kalbe.

tanrım, bir aşkım.

0: Tanrım, bir aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta, hayatta senden tek dileğim, mutlu olmak. Onu anlamayaz, anlamayaz Tanrım. Tanrım.
1: İmmat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
6: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
7: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Vivo Y

0: moda sadece giydiğin elbise değil. Yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Arsenin kalite Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM. Damardan kalbe.
9: Ah be anne. Sen gittin, ben bittim. Biliyor musun? Bomboş kaldı ümitlerim, hayallerim, öksüz ellerim. Bulamadım tutacak bir dal, sığınacak bir yürek bulamadım. Allah'ın selamını bile alamadım. Sırtını döndü dost bildiklerim, canımın ortasından vurdu canım dediklerim. Yar dedim, kırdı, döktü, yaraladı. Kardeş dedim, satır satır karaladı. Akrabalarım, akrabalarım, akbabalarım oldu anne. Döndüler etrafımda, hiç kimsem kalmadı tarafımda. Hepsi karşımda, düşman oldular hayatla savaşımda. Olsun dedim, bana yaşattıklarını bilmiyormuş gibi yaptım, içime attım. Ama ben hep bildim. Hepsini bildim, her şeyi bildim. Bildim de bir tek sensizliğin ölüm olduğunu bilmedim anne. Bilmedim anne.

0: Ne boranda, ne tüpüde, ne pencerede, ne kapıda. Mezar denen taş yapıda. Çıkma karşıma, çıkma karşıma. Lanet olsun, çıkma karşıma.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Okula dönüş

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
5: Demende Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demende Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.

0: yaşamını. İlk ve tek tescilli doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: salonlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
2: Fuar şehrinin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Demente Mobilya. Ben İvana Ser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Benim için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şeklik.
3: Arsenin kalite, Demente Mobilya.
4: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Mobilya alacaksan, evin için doğru seçim, doğru can.
8: Doğru seçim, doğru can.
9: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
10: İmbat FM, damardan kalbe.
11: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı.

yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Okula dönüş heyecanı Teknosa'da. Intel Core i5 işlemci.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Daha sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Evinden ayrılmış bir hali vardı.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

hep başkaları için yaşadım. İlk defa kendim için bir şey yapıyorum. Kimin ne düşündüğü umurumda değil. Kalbimdesin, seni seviyorum, kalbimdesin. Aşk başlayınca her şey tükenirmiş. Yürek mahkum olur, akıl firar edermiş. Meğer ağlamak ne güzel şeymiş. Gözyaşlarımdasın, seni seviyorum, gözyaşlarımdasın. Yağmur damlasında gördüm resmini. Gözlerim bağlı iken duydum sesini. Azrail kesmedikçe nefesimi. Aklımdasın, seni seviyorum, aklımdasın. Karanlıklar aydınlattı senindeki ışık. Çözüldü ruhuma yapışan sarmaşık. Aklım ve gönlüm kendiyle barışık. Ruhumdasın, seni seviyorum, ruhumdasın.

Seni görmeyince iki gözüm, sessiz bir çığlık oluyor sözüm. Resmini öpüp kokluyorum türkü gözüm. Havuçlarımdasın, seni seviyorum, havuçlarımdasın. Kimse duymasın bu şiiri sen dinle. Yeniden hayat buldu ömrüm sevginle. Yanımda olmasan da kalbim seninle. Düşlerimdesin, seni seviyorum, düşlerimdesin. Sana bıraktım hayatımın senaryosunu. İstediğin gibi yaz, nasıl düşünürsen sonunu. Bir kuş gibi özgür bıraktım ruhumu. Fikrimdesin, seni seviyorum, fikrimdesin. Yalın ayak yürüyorum bazen sokaklarda. Çocuklar gibi oyun oynuyorum parklarda. Mutsuzluğum artık derin uykularda. Seni seviyorum, seni seviyorum. Fikrimdesin, seni seviyorum. Aklımdasın, seni seviyorum.

Sevmek bir günahım, sevilmek mi Allah'ım? Nedendir bilmedim, kan ağlıyor her yanım. Zalimler pusuda, yar elden gidiyor. Bir canız yar ile, bir canız Allah'ım. Bir ona ağlarım, bir bana ağlarım. Kader bu deyip de talihimize yanarım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Okula dönüş.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK. Demente
4: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıdın. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
7: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
8: İmbat FM, damardan kalbe.

hata sevgiye hemen üzülmez. Yüce Rabbinizden ümit kesilmez. Yıkılmak yok öyle hemen arkadaş. Pes etmek yok öyle hemen arkadaş. Yıkılmak yok öyle.

canımdan geçerim senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak ölmek. Canımdan geçerim senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim

Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Artık bundan sonra sensiz olamam. Kendime başka bir dünya kuramam. Mümkün değil benim sensiz yaşamam. Canımdan geçelim.

Şimdi ben kendime ne yapmalıyım? Gidişini, gidişini kendime nasıl anlatmalıyım? Sende bir açıklaması vardır. Vardır olmasına da, ama ben bilmiyorum. Dilediğin her şey, her şey gönlünce olsun. Çektiğin en büyük ceza, mutluluk olsun.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro ücretsiz geçip hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de. Demende
5: Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arsenin kalite Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

sen uyurken. Hasretin dökülür gecelerden sokaklara. Gelir yüreğime çöker. Ve her gün başka bir pencerede yalnızlığım boynunu büker. Ve senin dönüşünü bekler. Sen uyurken hayalin süzülür yıldızlardan kollarıma. Gelir başucuma düşer. Ve her gün başka bir özleyişle yalnızlığım yollarına koşar. Senin dönüşünü bekler. Çünkü ben bir tek kadın sevdim. O da sendin, o da sendin. Ben bir tek sende yandım. Alevlendim, delilendim. Ben bu sevdayı kutsal bildim. Yemin bildim, söz bildim. Çünkü...

Sen uyurken ellerim uzanır semaya, gözlerimden iki damla yaş ve dilimden dualar düşer. Sabaha dek birbirine değmez kirpiklerim, hep senin dönüşünü bekler, hep senin gülüşünü bekler. Ah sen uyurken resmine baksam alev alıyor gözlerim, adını ansam yüreğim tutuşuyor, dudaklarından kan damlıyor hatıraların. Bu ateş, ah bu ateş bir türlü sönmek bilmiyor. Ah sen uyurken, sen uyurken kokunu içime çekiyorum olmuyor. Adına şiirler döküyorum olmuyor. Kalbimi yerinden söküyorum olmuyor. Deliriyorum olmuyor. Çıldırıyorum olmuyor. Ölüyorum olmuyor. Yani bensiz oluyor da kadınım, inan sensiz olmuyor. Çünkü

damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Demente
3: Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor.

0: İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Mente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.
1: Kar senin kalite, Demente Mobilya.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
3: Doğru seçim doğru can.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anın

0: Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.
1: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

0: sanki sözdür. Bir sıcak yuvaydır bütün özlemim. Onun için sevdim, sevmez olaysam. Onun için sevdim.
1: İmbat FM, damardan kalbe. İmbat FM, damardan kalbe.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
2: Doğru seçim doğru can.
3: Yalnızca 48 saatte mi?
4: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

portakal çiçeğim gel. Gel gel hadi gel gel, yalvarırım portakal çiçeğim gel. Özlemeye doydum sana, acıktım.

unuttun beni. Tek sen gördün ağlarken, farklısın öylesine. Hadi gel sevişelim, gel portakal çiçeğim. Bekledim yeterince. Gel, gel, gel, gel. Portakal çiçeğim, gel. Gel, gel, hadi gel. Portakal.

0: yaşadığım sevinçlerin hasretini çekiyorum. Paylaşamadığım hislerin acısını taşıyorum yüreğimde. Bir son bahar akşamını anlıyor içimdeki burukluk. En içli şarkıları söylemek geliyor içimden. Feryat edercesine seviyorum, seviyorum. Ölürcesine seviyorum, seviyorum, seviyorum.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: Yalnızca 48 saatte mi?
7: Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
2: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.
6: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor.

Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.

Tarihlerimiz 29 Ağustos'u gösterirken şu anda sesimin ulaştığı her yerden herkese sevgiler, selamlar, saygılar olsun efendim. Evet, yine bu güzel cumartesi gününün 4 saatini birlikte paylaşmış olacağız. Saat tam 17'ye kadar birlikte olacağız. Birbirimize eşlik edeceğiz. Birbirimize yoldaş olacağız. En güzel, en damar, en özel şarkılarla bu frekansta olacağız. Yani tam 90 İmbat FM'de olacağız. O zaman gelin hep birlikte startı verelim.

0: En güzel duygular silindi gitti. Nasıl da sevmiştim, bilirsin seni dedik. Açılışımızı Müslüm Baba ile yapmış olduk. Yolculuğumuz tabii ki Ferdi Tayfur ile devam edecek. Öncesinde konum bildiriyoruz efendim, mesajlarınıza geçmeden önce. Tek bir adresteyiz. imbat.fm sayfasından öncelikle sayfamızı takibe alıyor. Sonrasında son paylaşılan videonun altına yüreğinizden geçen mesajları bana iletiyorsunuz. Ben de sizlere ayna misali geri iletiyorum. Sesinize ses oluyorum. Ve her hafta olduğu gibi bu hafta yine konu belirledik.
1: Senin şerefine
0: Konuyu unuttum.
1: o Türkiye'yi
0: Hatırladım. Eğer şimdiki mesleği yapmış olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz diye sormak istiyorum. Geçenlerde bir televizyon programına katılmıştım. Bana da bu soru gelmişti. Bu soruyu ben de sevgili imbaatçılara yöneltmek istiyorum. Evet, eğer şimdiki mesleği yapmış olmasaydınız ne yapmak isterdiniz diye soruyorum. Yorumlarda bunları da beklemekteyim. Aynı zamanda şu anda beni kimler nerelerden dinliyorsa kısa kısa videolarınızı bana gönderebilirsiniz. Biz de storylerimizde paylaşacağız efendim.
2: Ben de bu dağların nesine geldim.
0: Ve bakıyorum gelen mesajlarınıza, ilk gözüme çarpan mesajınız Ali Nizamoğlu'nun mesajı. Hoş geldin Damla Hanım, Tire'den selam olsun. Çalışıyoruz, seni dinliyoruz. Çalışma arkadaşlarım çılgın boyacı İsmet Ayhan ve Burdurlu dekorasyon Halil Çaprak ustam için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Şimdiden teşekkürler diye seslenmiş. Tire'ye de Ali Bey'e de,
2: bir garip ölmüştü.
0: İş arkadaşları İsmet Bey'e
2: geldim,
0: ve Halil Bey'e de sevgiler, selamlar gönderelim. 10, 9, 8, 2, 1, 0. Aç sesi aç, hoş geldin Damla. Hatıralarla dolu 4 saatimiz başladı demiş. Aman Allah'ım. Bu nasıl giriş? Bu nasıl geliş? Edirneli Arsen Bey, siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bugün 4 saat boyunca birlikte güzel anılar biriktirmiş olacağız. Hoş geldin Damlamız, hayırlı yayınlar. Kendi gününde, kendi saatinde Damlamız yayında. Kemeraltı'ndan sevgi saygılarımla diye gelen. Hiçbir koşulda beni yalnız bırakmayan. Evlendiği hafta bile ben onu balayında zannederken o yine de yayınımı ihmal etmeyen kim bu? Kemeraltı'ndan Cemalettin, hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum sana da. Allah'ım Allah. Şarkıya gel, şarkıya. Ferdi Baba ile bol bol bugün of çekeceğiz. Dağları titreteceğiz. Yolları inleteceğiz.
2: Allah'ına korusun.
0: İşte o güzel şarkılardan bir tanesi. Sonra buralardayız.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarın üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz emmi oğlum.

0: Allah'ına kurban amcamın oğlu dedik. Bakıyorum mesajlarınıza Bekir Bey ulaşmış. Hoş geldin Damla Hanım. Gıda Çarşısı'ndan selam olsun. Bu da gün Bursa'da. Bu da gün Bursa'da. Seni dinleyen misafirimiz sanırım bugün demek istediniz. Evet, kendisi demiş bir radyo dinleyicisidir. Salim Yeşim. Evet, arkadaşı için Ferdi Tayfur'dan bir parça istemiş. Salim Bey hoş geldiniz İzmir'e siz de. Size de selam olsun. Ve aynı zamanda bugünkü konu. Daha önce de 50 kere sordun demiş. İnsanların fikirleri değişebiliyor sürekli Bekir Bey. Haftaya yine soracağım. Ne demiş, hiç düşünmedim. 1978'den beri her işi yaptım ama masa başı bir işi olsun isterdim demiş. Mesela ben bu cevabınızı ilk kez duyuyorum.
1: Sanki
0: ya konuya katılamadınız daha önce ya da fikriniz değişti bilemiyorum.
1: Sardı aşkımı.
0: Evet efendim. Devam edeceğiz. Orhan Baba, sonra reklamlar, sonra buralardayız.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
6: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
7: Doğru seçim Doğrucan.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.

ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Bir çifti. Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. Yine yıkılıyor İmbat FM stüdyoları. Sırada Ferdi Tayfur şarkısı. Ama Yıldız Tilbe yorumu var. Bu güzel şarkıyı özellikle Zafer'e armağan edeceğiz. Söyle bunda. Zafer'cim, doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllar diliyorum. Ailenle, sevdiklerini birlikte inşallah. Evet, Zafer adı üstünde. Zafer bayramında doğmuş. Aslında doğum günü yarın. Şimdiden Zafer bayramımız da kutlu olsun efendim. Yıldız Tilbe'yi de çok seviyor kendisi. Bu güzel şarkıyı özellikle Zafer'e armağan ediyoruz. Cumartesi gününün vazgeçilmez yayıncısı Damla Hanım selam olsun demiş. Hoş geldiniz. Haydi başlayalım, müzik ziyafeti. Çalar mısın Bergen'den bir şarkı? Kemer Altından sevgilerimle demiş. Lütfü Erdoğan. Rotayı kemer altına çevirmiş bu hafta. Hoş geldiniz efendim. Keyifli dinlemeler olsun. Sen canım. Hoş geldin kraliçe, nasılsın demiş. Teşekkür ediyorum Kadir Pak. Mutlu, huzurlu bir yayın dilemiş. 30 Ağustos Zafer Bayramı şimdiden kutlarım. Arşivinde varsa Müslüm'den demiş bir şarkı. Evet, ekledik o güzel çalışmayı da Kadir. Hoş geldin Damlam. Bu hafta yoksun diye heyecan yapmıştım. Yokum diye heyecan yapmıştın Gülay, öyle mi? Çok mu sevindin yokluğuma yani? Canım benim, hoş geldin. Osman'ım, annem biziyiz, merak etme, bugün biraz daha iyiyim demiş. Kardeşin işte çalışıyor, çocuklarla zaman geçiriyorum. Damlam bugün Osman'ım için Ferdi'den bir şarkı demiş. Gülaycığım, canım benim, ekleyelim Ferdi Baba'yı da. Ödemiş Bademli Kervan Yaylası'ndan sevgiler selamlar Damla Hanım'a. Keyifli yayınlar diliyorum. Tüm İmbat FM ailesine selam olsun demiş. Bana ümit vermişti. Evet Ömer Bey, hoş geldiniz. Ödemiş Bademli'den katılmış programa. Kervan Yaylası'ndan. Bizden de sevgiler, saygılar olsun efendim. Aslında demiş, yapmak istediğim meslek çok. Bir dönem pilot olmayı çok istiyordum. Yükseklik korkumu fark ettim. Sonra futbolcu olmak istedim. Yeteneğim vardı. Gençler Birliği kulübünden, kapısından döndüm. Nasip olmadı. Sonra tarih öğretmeni olmak istedim. O da olmadı maalesef demiş Hurşit Öztürk. Bak Bekir Kaymaz, gördün mü? Aynı soruyu sordun dedin ama fikirler değişebiliyormuş, öyle değil mi? Hurşit bak kaç tane fikir değiştirmiş. Evet, konumuza bu şekilde katılmış Hurşit Öztürk, hoş geldin. Şu an hangi mesleği yapıyorsun merak ettim Hurşit'cim. Alaaddin Bey ulaşmış emojilerle. Damlam selam, hoş geldin, iyi yayınlar. Umarım iyisindir demiş. Çok teşekkür ediyorum Lamia'cığım. Moskova'dan yazıyorum. Seyfullah'a da selam olsun. Seni çok seviyoruz. Sıradaki parça gelsin Seyfullah'a. Damlam demiş. Lamia'cığım hoş geldin.

Evet, Bedia Akartürk'ten bir türkü isteyen Gülay'cığım. Vallahi damlam yaşım 52. Hayvancılık, çiftçilik, esnaflık her işi yaptım. Şimdi çözdüm. Şimdiki aklım olsaydı hiçbir şey yapmazdım. Çok kaygısız olurdum. Bu dünyada öyleleri yaranıyor demiş. Gülaycığım, canım benim, isyankar bir sözlerle konumuza dahil olmuşsun. Evet, bütün işleri, bütün zor işleri yapmış. Şimdi de sanırım ev hanımısın, yemekleri döktürüyorsun. En zor iş olsa gerek, biliyor musun, ev hanımı? İşler bitmiyor. Bulaşıktır, çamaşırdır, ütüdür. Yapıyorsun yine aynı. Sonra pişman. Veteriner hekim olmak isterdim. Her türlü hayvanı tedavi etmek için demiş. Arslan Bey, çok fenasınız. Gerçekten sizin laflarınız beni güldürüyor. Evet, Arslan Bey de konumuza bu şekilde katılmış. Veteriner olmak istermiş. Selam, kolay gelsin, hoş geldin Damla. İstanbul Avcılar'dan Zeynel Abidin. Bugün Endemar şarkıları dinleyeceğiz Damla'yla. Azer Bülbül'den bir şarkı istiyorum. Sevdiklerime, Gaziantep'li hemşerilerime gelsin, İmbat dinleyenlere de gelsin. Emeğine, yüreğine sağlık Damla. İmbat'a selam, damara devam diye seslenen Avcılar'dan gelen Zeynel Abidin. Hoş geldiniz. Can Damla, yüce Rabbim her şeyi gönlüne göre versin. İmbat canlara da selam olsun. Ve aynı zamanda bir not düşen sevgili Rıdvan Akçakay, hoş geldin. Bakalım ne yazmış. Sen tek bir an bile üzülme diye ben kendimi ölülerden saydım. Yok ettim içimde duyguya hisse dair ne varsa. Tek sen mutlu ol, hakkındır. Evet, şair yürekli Rıdvan, hoş geldin tekrardan. Video bu arada çok güzel olmuş. Eline, emeğine, yüreğine sağlık, paylaştım Damla demiş Sedat. Aynı zamanda iyi yayınlar dilemiş. Evet, İmbat canları da selam göndermiş. Kibariye'den de bir şarkı istemiş. Bir de zamanında bizden bir şeyler koparmaya çalışanlar bugün kendi kurdukları yalanların içinde kaybolup gidiyorlar. Biz kimseden alacak peşine düşmedik. Kimsenin de ahını üzerimizde bırakmadık. Bir insan kendine yakışanı yapar bu hayatta. Biz susuyorsak korkumuzdan değil. Vereceğimiz cevabın ağırlığını herkesin kaldıramayacağı için onu bildiğimizdendir. Öyle işte demiş. Sedat Sarı. Hoş geldin. Hoş geldin İmbat Efem'in ağır ablası, iyi yayınlar olsun demiş. Allah'ım Allah'ım. Vedat Kızılöbek. Çok teşekkür ediyorum, sen de hoş geldin. Selamlar Bursa'dan Damla Hanım. Çok değerli İzmir'de çok değerli abim Bekir Kaymaz demiş. Ona Ferdi Tayfur'dan bir şarkı demiş. Kim demiş? Salim Yeşim. Evet Salim Bey, hoş geldiniz. Bursa'dan gelmiş İzmir'e.

Valla Damla sus artık şarkılara geç dediğinizi duyar gibiyim ama çok yığıldı mesajlarınız. Birazcık azaltalım, özleşmişiz imbaççılar. Hoş geldin. Çok özledim kızım. İyi yayınlar olsun. Güzel sesini duymak ne güzel demiş. Nazo Ergün. Sen de hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar Damla Hanım. İlk defa dinliyorum sizi. Harika gidiyor yayın. Tam benlik. Oo, harikasınız Damla Hanım. Aç sesini kardeşim demiş. Gül Nihal Hanımcığım hoş geldiniz. İlk defa dinliyormuş. Ama son olmayacak. Bağımlılık yapar haberin olsun. Çok teşekkür ediyorum o güzel yüreğinize. Ben demiş futbolcu olmak istiyordum. Evet, Halil Akgün katılmış konumuza. Evet efendim, konumuz neydi? Eğer şimdiki mesleği yapmış olmasaydınız hangi mesleği yapmak isterdiniz diye sorduk. Sizler de yorumlarda konumuza katılabilirsiniz. O zaman ben susuyorum, mikrofonu Yıldız Tilbe'ye bırakıyorum. Sonra kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet efendim, saatlerimiz 14.07'yi gösterirken birlikteliğimiz Naşide Göktürk ile devam edecek. Bu güzel şarkıyla özellikle Rıdvan Akçakaya'ya, ailesine ve bütün sevdiklerine göndermiş olacağız. Listemde çok güzel çalışmalar var. Cengiz Kurtoğlu var mesela, O Beni Sevsin. Müslüm Gürses var, Usandım Gecelerden. Ferdi Tayfur, Benim Gibi Sevenler. Hakan Taşıyan, Doktor. Daha neler var neler. Beklemede kalın efendim, saat 17'ye kadar vaktimiz var. Hepsini sırasıyla dinlemiş olacağız ve dönüyorum mesajlarınıza. Özlem Dinç gelmiş. Selam, iyi yayınlar diliyorum demiş. Özlemciğim hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Keyifli dinlemeler olsun sana da. Serkan Kaptan ulaşmış. İyi yayınlar Damla Hanım. Güzel bir program ve huzurun sağlıklı bir gelecek diliyorum. Size biraz yani biraz demiş, sağlık problemlerim var. Her ne kadar bazen size eşlik edemesem de yayında kalpler, gönüller bir bilesiniz, saygılarımla demiş. Serkan Kaptan, çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum.
1: Bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsün, türküler için.
0: Bir an önce inşallah sağlığına kavuşursun.
1: Bir sevdanın hüznü, aslan gibi göğsün, türküler için.
0: Cemalettin ulaşmış. Çok şükür mesleğim hali hazırda bir işim var. Ekmeğimi kazanıyorum. Yaptığım meslek dışında radyoda sunucu olmak isterdim sizin yaptığınız gibi demiş Cemalettin. Konumuza bu şekilde katılmış. Evet, hayalindeki mesleği yazmış.
1: Çoplanırken
0: belli olmaz. Konuşmaz. Hayat bu, sürprizlerle dolu, öyle değil mi? Evet efendim. 14-10 reklamlarına gitmeden önce Naşide Göktürk, sonra reklamlar, sonra kaldığımız yerden bomba gibi gümbür gümbür devam edeceğiz. Tam 90 İmbat FM'de, hadi bakalım.

0: kalbi. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
1: Doğru seçim Doğrucan.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
3: HDI Sigorta.
4: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Demente Mobilya. Ben Divan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Enin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

Ellerini bileyim, o beni sevsin, başka hiç kimse umurumda değil, dedi Cengiz Kurtoğlu. Müslüm Baba da diyecek ki usandım gecelerden. Efendim, mesajlarınız o kadar yığıldı ki neler oluyor böyle? Bayağı özleşmişiz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşte o güzel mesajlardan bir tanesi. İmbat FM, İmbat FM'e yakışan bir kraliçe var. Tabii ki İmbat FM'de dinlenir. Benim kızım güçlü ve mertliğiyle sevgi saçıyor dinleyicilerine. Damlam benim, demiş. Bunları tabii emojiyle yazan Nazo Ergün. Kesik kesik okudum ama okudum. Ve bugünkü istek parçayı sana bırakıyorum, sen biliyorsun, demiş. Bilmem mi? Ferdici Nazo. Tabii ki Ferdi Tayfur listemde var. Birazdan Benim Gibi Sevenler isimli şarkısı özellikle Nazo Ergün'e de gelmiş olacak. İnsanların ilk söylediklerini değil, son yaptıklarına bakacaksın. Başta herkes iyidir. Öyle işte. Çok doğru. Çok güzel bir not. Cemalettin, yüreğine sağlık. Allah'ına kurban Emmoğlu, adam söylüyor değil mi? Mekanı cennet olsun, demiş. Güzel insan diye de eklemiş. Bekir Kaymaz. Evet, Ferdi Baba'ya Allah'tan rahmet dileyelim. Sizin nezdinizde biz de efendim. Geçmişte çalıştığım, şu an ev hanımıyım. Evet, geçmişte çalışmıştım, şu an ev hanımıyım. Ama tarih öğretmeni veya arkeoloji okumak ve bu branşlarda çalışmak isterdim. Yaş itibariyle arkeolog ne yakışırdı bana, demiş. Gülnihal Hanımcığım, canım benim. Sizde öyle bir hava var zaten. Sevgiler gönderiyorum.

Bir gece sustu içimde bütün şehir. Ne sokak lambası yandı, ne de ben uyudum. Adını koymadığım bir sızı vardı göğsümde. Ben onu geçer sandım. Meğer yıllar geçiyormuş, acı değil. Bazı giden, bazı insanlar gider. Ardından kapı değil, ömür kapanır. Sen gittin, ben hala aynı cümlenin virgülünde bekliyorum. Şimdi kim sorsa neyin var diye gülüyorum. Çünkü bazı yaraların adı yoktur. İnsan sadece susarak taşır. Ve bilirim, küller soğur bir gün. Ama bazı yangınlar insanın içinde ömür boyu ışık diye yanar. Hakan Tonga, yüreğine sağlık. Hoş geldiniz efendim. İyi yayınlar Damla abla, hoş geldin. Ferdi Tayfur'dan bir şarkı. Öncelikle sana ve tüm İmbat ailesine gelsin demiş sevgili Hurşit Öztürk. Eskiyi unuturken birazcık mesajlarınızı azaltacağım imbatçılarım. Mızıkçılık yapmak yok, anlaştık mı? Sus Damla, şarkılara geç demeyin. Cengiz Kurtoğlu, bana gelsin. Allah Allah, of ne güzel söylüyor demiş Günlü Hal. Gelsin canım benim, Müslüm Baba da sana gelsin. Konuya dahil olayım o zaman. Akşam oldu mu evine, sabah oldu mu işine. Cumartesi, pazar, tüm bayramlar tatil. Böyle bir iş seçerdim. Tabii ki bunlar sadece hayal. Bizde nerede öyle kader? 40 yılda bir düğüne gitsem, oynamaya kalksam davul patlar demiş. Neyse, beni güldürmeyen kader utansın demiş. Vedat Kızılöbek. Nasıl yani, sizin izinin gününüz yok mu? Sürekli direksiyon başında mısınız? Evet, konuya bu şekilde katılmış.

Osman dayıcım, bu hafta okul kıyafetlerimiz alınacak. Okullar açılıyor, artık az kaldı. Ben 4 oldum, seni çok seviyorum. Çok da öpüyorum canım dayım, demiş Mehmet Alp Çura hesabıyla. Evet, bu mesajın nezdinde de bütün öğrencilerimize yeni eğitim hayatında başarılar dileyelim. Evet, okulların açılmasına çok az kaldı. Yaz da bitmek üzere. Sonbahar geldi bile. Vakit ne çabuk geçiyor. Gerçekten insan anlamıyor. Her hafta başla bir şehirde devamı. Her hafta başla bir şehirde devamı demişsiniz. Aynı zamanda at yarışını sevmem ama jokey olmak isterdim. Mesajlarınız yarım kalmış Hakan Bey. Ama konumuza katılmışsınız. Jokey olmak istiyormuşsunuz. At yarışını sevmiyormuşsunuz. O nasıl olacak? Gerçi jokeyim diye at yarışı oynamak zorunda değilsiniz. Şimdi düşündüm de veterinerlikteki, evet bir de konuşabilseydim Ersen Bey, veterinerlikteki zorluk, cerrahi operasyonlar, hasta hayvanlar ve kayıpların getirdiği ağır psikolojik baskı yerine radyoda müzikle ve sohbetle insanlara neşe iletmenin hafifliğini yaşamak isterdim. Rakip geliyor, rakip demiş. Koltuğumda ne çok gözü olan insan var ya. Sandım gecelerde. Efendim, biz rakip değil, ekip severiz. En azından ben öyle düşünüyorum. Çünkü radyoculuk tek başına olacak bir iş değil. Ekip ruhu gerekiyor. Çok da güzel olur. Tabii her şey uzaktan göründüğü gibi kolay olmuyor. İşte müzikle, sohbetle, insanlara neşe katarak demişsiniz ama bazen insanın gerçekten enerjisi tükeniyor. Yani her işin kendince bir zorluğu var. Evet, anında fikir değiştiren Ersen Bey konumuza ikinci kez katılmış. Şarkımı çaldığın için teşekkür ederim Damla, demiş Sedat Sarı. Benim işim savunma sanayi, yıllardan beri şimdiki aklım olsa aşçı olur, dünya mutfağını tanımak isterdim, demiş Kadir Pak. Evet, konumuza katılmışsın. Damla, ben yaş 50, polis olmak isterdim ama tekstil işi oldu, sağlık olsun, demiş Zeynel Bey Avcılar'dan. Evet, konumuza katılmışsınız. Hayali polis olmakmış. Ama tekstil işi yapıyormuş şu anda. İşte hayaller, hayatlar. İmbat FM internet üzerinden dinliyoruz. Çünkü Ödemiş Bademli Kervan Yaylası'nda maalesef frekansınız çekmiyor, demiş. Evet efendim, çoğu insan İstanbul'dan, Fransa'dan, Karamürsel'den genelde internet üzerinden dinliyorlar. Belirli yerlerde frekanslarımız çekiyor. Bademli Kervan Yaylası'ndan tekrardan selamlar gönderen Ömer Bey. Kolaylıklar diliyorum efendim. Yaylada ne kadar güzel oluyor değil mi şimdi şarkıları dinlemek? Bangır bangır son ses. Etrafta fazla insan olmadığı için kimse rahatsız da olmaz. Son ses dinliyorsunuzdur. Keyifli dinlemeler olsun. Şu an ben mermer fabrikasında çalışıyorum, demiş Hurşit Öztürk. Evet, sözlerim bazen mermer gibi Hurşit. Belli yani. Kolay gelsin. Ben bazen bazı dinleyicilerime takılmayı seviyorum. Bazıları da çocuk gibi alınıyor. Geçenlerde işte televizyon programına katıldığımda soru gelince, şimdiki mesleği yapmasaydınız ne yapmak isterdiniz dediler. Ben de öğretmen olmayı isterdim. Gerçekten de böyle bir hayalim vardı. Ana sınıf öğretmen
öğretmen olmayı isterdim. Çocukları çok sevdiğim için. Sunucu da dedi ki, Tuna Hanım, zaten dedi bir nevi öğretmenlik yapıyor gibisiniz. Ben de dedim ki evet, onlar benim büyük çocuklarım. Çocuk ruhlular çünkü dedim. Gerçekten de öylesiniz. O yüzden bazılarınıza böyle takılmayı seviyorum. Şakalaşmayı seviyorum. O zaman ben susuyorum. Müslüm Baba, usandığım gecelerdendesin.

0: Çaresiz derdimin diyor, sebebi belli. Boşuna yaramda, arama doktor. Sen çekil yanımdan, sevdiğim gelsin. Boşuna benimle uğraşma doktor. Boşuna hiç vakit kaybetme doktor. Allah'ım Allah'ım, şarkıya gel şarkıya.
1: Çaresiz derdimin sebebi belli.
0: Evet efendim, en damar damar şarkılarla yolculuğumuz devam etmekte. Bakıyorum mesajlarınıza. Bursa'dan dinleniyorsunuz mesela, Salim kardeşim demiş. Evet Bekir Bey, teşekkür ediyoruz. Bursa'ya da sevgiler, selamlar olsun. Bekir Kaymaz. Damla'm diyorsun ki hangi mesleği yapmak isterseniz diye. Ben menajer olurdum herhalde benden. Benden demiş, iyi bir menajer olurdu herhalde. Sen de iyi biliyorsun demiş. Bilmem mi? Tek menajerlik değil. Moderatörlük de var sizde. Yönetmenlik de var. Bütün teknik sizde. Lütfü Erdoğan. Cemalettin radyocu olurdu. Teknik sende olurdu. Vay stüdyonun haline. Buralar fena karışırdı gerçekten. Çünkü sen sürekli Cemalettin şu mesajı okumadın. Cemalettin şarkı takıldı. Allah'ım Allah'ım. Sonra Cemalettin mikrofonu bırakıp giderdi herhalde.
1: Beni unutmaz.
0: Teşekkür ediyorum güzel yorumunuz için de. Eyvah eyvah. 14.40 reklamları gelmiş, benim de çenem düşmüş. Hakan Taşıyan. Sonra reklamlar, sonra buralardayız.

0: Dokunma doktor.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
3: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İvriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İvriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İvriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmişti. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza

0: Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 29 39 0232 457 60 03 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
4: Doğru seçim doğru can.
5: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te.

0: Tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
2: İmbat FM, damardan kalbe.

0: çekenle.
1: Bir duamız vardı Tanrı'dan bizim, ayrılmasın diye birleşen ellerimiz. Hayaller kurardık gelecek için. Hani ölümsüzdü, hani ölümsüzdü yüce sevgimiz.

Evet efendim, saatlerimiz 14.55 yaptık. Şu dakika itibariyle ne yapıyorduk Kadir Pak? Yoklama mı alıyorduk? Kimler burada, bir ses verin bakalım. İyi yayınlar, kolay gelsin, hoş geldin. Hayaller Hayat Olsun Yardımlaşma Derneği olarak sizleri dinliyoruz. Hakan Taşıyan'dan bir şarkı istiyorum. Hızlı Postacı Recep ve Narlıdere PTT çalışanlarına gelsin. Ayrıca İmbat FM ailesine, tüm dinleyenlere de gelsin demiş sevgili Şahin Bey. Hoş geldiniz. Evet, ödül gecesinin sunumunu ben yapmıştım. Hayaller Hayat Olsun Derneği Başkanı. Sevgiler, selamlar olsun. Narlıdere'ye de aynı zamanda... PTT çalışanlarına da kolaylıklar diliyorum. Gözlerin nemliğinden... Damla Hanım selam, bir notum olacak. Seyfullah beni acil arar mısın demiş Nesrin Hanım. Sanırım notunuz duyuldu. Kayıp aranıyor, hoş geldiniz tekrardan Damla Hanım. Umarım kafa izinidir, sorun yoktur. Cengiz Kurtoğlu demiş bir de. Hakan Bey, mesajınız yeni düşmüş. Sorun yok Allah şükür, her şey yolunda, bomba gibiyiz, buralardayız. Cengiz Kurtoğlu'nu da dakikalar öncesinde dinletmiştim. Damla kardeşim, benim işim aykırı bir iş. Herkesin tatil yaptığı, istirahat ettiği zaman bizim işimizin en yoğun olduğu zamandır. İşin özeti, yolların en çok trafiğin yoğun olduğu zaman bizim işimiz olduğu zaman. İmbat FM sayfasına çekip kısa videolar atıyorum. Saatler özellikle geceleri demiş. Vedat Kızılöbek, tanker şoförümüz. Gerçekten işiniz zor. Rabbim kolaylıklar versin inşallah. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres Tam 90 İmbat FM, kendi gününde kendi saatinde. Hoş geldiniz Damla Hanım, hayırlı hafta sonları dilerim demiş Sertan Köprülü, sen de hoş geldin. İyi yayınlar Onur Şap, ömrüm umarım iyisindir demiş Perihan Hanım, hoş geldiniz. Kalbimde yerin bu kadar derinden, onu bana bir an önce kavuştur, dualarımda hep o varken demiş. Onu bana nasip et. Evet, eşine dualar gönderen Perihan Hanım. Bir de şarkı istemiş. Sıradaki şarkı size de gelsin. Osman Daymasan benim pazartesi. Aşkım. Salı canım. Çarşamba kalbim. Perşembe dünyam. Cuma duam, cumartesi güneşim, pazar her şeyimsin demiş.

kadar tatlı not düşmüş dayısına. Mehmet Alp Çura sayfası. Bütün günlere anlam yükleyerek dayısına iletmiş mesajını. Cumartesi güneşim diye seslenmiş. Osman'ım hayal gözlüm, seni çok özlüyorum annem. Hani bana neden durgunsun diyorsun ya, içimde büyük bir alev var. Canım Gülay'cığım, döktürmüşsün buralara o içindeki duyguları. Evet, kolay değil tabii ki. Rabbim inşallah tez zamanda seni evladınla kavuştursun. Selam, iyi yayınlar dilerim, kolay gelsin. Ben Seyfullah için yazıyorum. Azerbaycan'dan Ayşe demiş. Evet Ayşen'cim, hoş geldin. Azerbaycan'a da sevgiler, selamlar olsun. Kendi saatinde, kendi klasında, kendi imkanlarıyla radyo istasyonunda demiş. Yayın yapan Damla'mız hoş geldin demiş. Ve hoş geldim demiş. Hakan Tonga. Bu lafları nereden buluyorsunuz? Tekrar hoş geldik birbirimize efendim. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun şimdiden başta. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve sevgi ve minnetle anıyoruz demiş Zeynel Abidin Bayram. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizin nezdinizde tekrardan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden biz de kutlamış olalım. Ev hanımlığı da çok zor ama en zoru galiba 3 canavar çocukla uğraşmak, Damlam anneanne olmak yani demiş Gülay'cığım. Babaanneler için geçerli değil mi? Evet, gerçekten her işin bir zorluğu var ama ev hanımlığı gerçekten zor. Ne karşılığı var, ne maaşı var. Emeğinin karşılığı bazen teşekkür bile olmuyor. Ve yapıyorsun, yapıyorsun, yine aynı işler. Her gün değişmeyen bir iş. Örneğin evi temizliyorsun, ertesi gün yine kirleniyor. Bari bir hafta kullanalım değil mi? O yüzden en zor işlerden bir tanesi ev hanımlığı. Gülay'cığımın mesajını da iletmiş olduk. Şarkımı çaldığın için teşekkür ederim Damla demiş Sedat Sarı. Evet Sedat'cığım, dediğim gibi vaktimiz olduğunca istediğin şarkılara yer vermeye çalışıyoruz. Osman'ın bu hafta festival var burada. Damla'm, bizim üzüm festivallerimiz çok güzel oluyor. Sen başta olmak üzere herkesi davet ediyoruz. Ayın 3'ünde başlıyor, 6'sında bitiyor demiş Gülay'cığım. Nerede olacak? Manisa'da mı? Ben geçenlerde Kavun Karpuz Festivali'ne gittim Hasan Yılmaz'ın konseri eşliğinde. Sağ olsun Hasan abi beni aradı, davet etti. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Çok kalabalıktı. Kavun Karpuz Festivali nasip oldu bana da. Üzüm Festivali de inşallah nasip olur. Bu aralar sürekli festival var. Pirinç Festivali, Domates Festivali. Festivallerin sonu yok. Ne kadar güzel. Bereketli olsun inşallah meyvelerimiz, sebzelerimiz. Nerede bu festival Gülay'cığım? Ve konser var mı? Kim geliyor acaba? Ve gelen kişi beni davet etmezse gelmiyorum. Konseri veren kişiden bahsettim. Evet, Alaşehir'de bulunan amcam Kenan. Kenan Tıraş'ın Azerbaycan'daki lalesi için Müslüm Gürses'ten bir şarkı demiş Vahdet Bey. Benim için üzülme. İyi yayınlar. Can parçam, her şeyim inşallah iyisindir. Bizi merak etme, hiçbir sorun, sıkıntı yok. Elbet bir gün güneş bizim için de doğacak demiş Dudu Ordu. Damardan kalbe narkoz veren tam 90 şiddetinde imbat şarkılara gel, şarkılara muhteşem demiş. Ve aynı zamanda bir not düşen Rıdvan Akçakaya. Sen tek bir an bile üzülme diye ben kendimi ölçülerden saydım. Yok ettim içimde duyguya, hisse dair ne varsa.
tek sen mutlu ol hakkındır demiş. Bunu tu saatler öncesinde de okumuştum sanırım. Yüreğine sağlık. Teşekkürler Müslüm Gürses için. Buradayım, sen yayına son verene kadar buradayım demiş Kadir Pak. Keyifli dinlemeler olsun. Canım sevdiğim Seyfullah, onun için bir şarkı açar mısınız Azer Bülbül'den demiş. Açalım Ayşen'cim, Azer Baba'yı da ekleyelim listemize. Evet, bugün yayınlamadık Azer Bülbül'ü. Seyfullah'a, Ayşen'e, Azerbaycan'a da göndermiş olalım birazdan. Evet efendim, benim için üzülme desin Bergen. Bu güzel şarkıyı özellikle Lütfü Erdoğan'a, ailesine, bütün sevdiklerine, arkadaşlarına, dostlarına, onlara göndereceğiz. Sesimizin şu anda ulaştığı herkese göndermiş olacağız. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Hakkı Bulut sizleri karşılayacak. O güzel şarkıyı özellikle Kemer Altından Serkan Kaptan'a göndermiş olacağız. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: damardan kalbe. İmbat FM'de şimdi reklamlar.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Yalnızca 48 saatte mi?
3: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can.
1: Doğru seçim doğru can. Demente mobilya.
2: Moda sadece giydin elbise değil, yaşadın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
1: Tarz senin kalite. Demente mobilya.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
5: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon

Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara. En özel, en güzel, en damar şarkılar bu programda. Bakıyorum mesajlarınıza. Ardahan Çıldır'dan Çıldır Balası ulaşmış. Kapatamıyorum, tarlada işler beklesin. Her yerde çekmiyor, sabit kaldım demiş. Ve buradayız Damla Hanımcığım diye de iletmiş. Çok teşekkür ediyorum Ardahan Çıldır'a. Kocaman kocaman sevgiler, selamlar gönderiyorum. Keyifli dinlemeler olsun. Tarlada beni dinliyorlarmış. Bereketli işleriniz olsun inşallah. Demiştim bağımlılık yapıyor bu program diye. Az önce de Arsen Bey demiş ki, ben de radyocu olmak istiyorum, sana rakip geliyor, rakip demişti. Ben de dedim, benim koltuğumda gözünüz mü var? Madem ki sonu, ama bizdeki ışık ayrı, kimsede yok. Aura meselesi.

0: gelse şekerim. Bir de euro olsa süper olacak.
1: Beni ağlattın.
0: Çam dibi dinlemede demiş Bekir Kaymaz. Of of, sen neymişsin be Ferdi Baba diye de iletmiş. Ve mesela ben alınganım diye de itiraf etmiş. Bak ne güzel insanın kendini bilmesi. Artık bütün dinleyicilerimin huyunu öğrendim. Mesela Bekir Kaymaz alıngan birisi. Kadir Pak mikser misali ortalığı karıştıran birisi. Seninki sevgi değil. Diğerlerini söylemeyeceğim, onlar da bende kalsın. Tabi bunlar tatlı atışmalar. Hepiniz çocuk ruhlusunuz benim gözümde. Bazılarınız bazen çok yaramazlık yapıyor yalnız. O yüzden gerçekten şu koltuğa oturduğum zaman kendimi ana sınıf öğretmeni gibi hissediyorum. Hepinizi ayrı ayrı seviyorum. Cansınız Damlanımcığım, iyi ki diyorum yollarımız kesişmiş. İstanbul'dan selamlar diye seslenen Gül Nihal Hanım. Çok teşekkür ediyorum, iyi ki tanıştık. İstanbul'a da sevgiler selamlar olsun Gül Nihal Hanımcığım. Aynı zamanda yoklama da yapabilirsiniz. Kulaklığı taktım dinliyorum, işlerimi yapıyorum demiş. Allah'ım Allah'ım. Ne kadar güzel İmbat FM eşliğinde işlerini hallediyormuş bir taşta iki kuş.

Evet, Halil Akgün ulaşmış. Bir Bergen şarkısı Rüya Abla'ya ve sana gelsin, kimse duymasın demiş. Şarkının adı mıydı bu Halil? Bergen'in Elimde Duran Fotoğrafın isimli şarkısı var listemde. Ve aynı zamanda bizim bir günlük değil, ömürlük İmbat FM seviyorum. Herkes kendi işine baksın demiş. Teşekkür ederiz Halil'cim. Sevgiler, saygılar karşılıklıdır. Bu arada Bekir Kaymaz demiş ki, arkadaşım İzmir'de değil Bursa'da. Ben zannettim Bursa'dan İzmir'e misafir geldi diye anladım. Belki de Allah söyletti, gelecektir yakında. Bursa'ya tekrardan sevgiler, selamlar gönderiyoruz.

0: Evet Halil'cim, tekrardan iyi yayınlar dilemişsin. Çok teşekkür ediyorum. Buradayım, burada bir garip dinleyen burada abla. Yoklama zamanı geldi. Merhaba, ben Fitne Fesat demiş. Allah'ım ya Rabbim. Resmen kendi kendini ifşa ediyor imbaççılarım. İdolümsün Seyfullah İmbat FM Kozanovası demiş.
1: Karardın benim dünyam, feryadımı duysana
0: kayboldum
1: bir ellerim.
0: Kadir'cim, vallahi fazla mikserlik yapma.
1: Ki sevgi değil,
0: bilemiyorum yani.
1: Aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: Yoksa seni kek yaparlar.
1: Değil, seninki aşk değil, seninki gönül oyunu.
0: İmbacılarım, çok yaşayın siz. Gülemiyorum da, birazcık da nezle olmuşum bu arada, mevsimsel geçiş haliyle. Yazdan kışa geçerken birazcık şifayı kapmışım. Buradayım, şüphem mi var Damla demiş. Teker teker gelin imbacılarım. Hakan Tonga fırça edasıyla. Estağfurullah efendim. Kendimden şüphe ederim. Sizden asla.
1: Bir yüzüme baktım.
0: İyi yayınlar. Ben Alaşehir'de. Bulunan oğlum Hazar Süzen. Kardeşim Burhan Gün. Yeğenlerim Can Gün, Nazif Gün, Ali Gün için bir şarkı istiyorum diye seslenen Ümmü Hanım, hoş geldiniz. Sıradaki Ferdi Tayfur'un güzel şarkısı size de oğlunuza da gelsin.
1: Ayrı.
0: Ve diğer aile fertlerine de gelsin.
1: Neden beni buldun?
0: Kolay gelsin, ben abim Zabor için yazıyorum. Umarım iyisindir, seni çok seviyoruz. Arkadaşların da selamı var sana. Sıradaki şarkı abim Zabor'a gelsin demiş Hazret Seyfi. Bak ne kadar güzel, sıradaki şarkıyı istemiş Seyfi. Gelsin bakalım sıradaki Ferdi Baba'nın bu güzel şarkısı. Manisa Alaşehir'de tatlım festival, sanatçılar süper demiş. Gülay'cım canım benim, kim ama sanatçı?
1: Sevgi değil, seninki aşk değil.
0: Evet, Kavun Karpuz Festivali de Manisa Göl Marmara'daydı. Tabii Manisa diye geçiyorum ama birazcık uzak kaldı. Kaç kilometre yer gittim ama değdi gerçekten. Şimdiden size de iyi eğlenceler diliyorum Gülay'cım. Seni aklıma getirecek o kadar çok şey varken seni yanıma getirecek hiçbir şey yok. İnsana bir umut yaşatır, bir de umut öldürür. Allah'ım Allah'ım. Rıdvan Akçakaya, yüreğine sağlık. Damla sus artık, Ferdi Tayfur'u bize gönder dediğinizi duyar gibiyim. O zaman sükut diyorum, sessiz kalıyorum. Ferdi Baba'yı sizlerle buluşturuyorum. Hadi bakalım.

0: Evet efendim, az önce de anons ettiğim gibi Ardahan Çıldır'dan Çıldır Balası ekibiyle bizleri dinliyormuş tarlada. Bazı yerde de çekmiyormuş internet. Tek bir noktada çektiği için sabit kaldım diyor. Tarladaki işi bıraktım dedi. Çok teşekkür ediyorum ilginize. Ben de size özel olsun diye Ardahan'ın Yollarında isimli türküyü yayınlayacağım derken bir baktım Ardahanlı'dan Ardında Yaralı Bir Kalp Bıraktın şarkısı çıktı şansımıza. Nasip böyleymiş. Bu şarkıyı özellikle Ardahan Çıldır'a göndermiş olacağız. Ve tabii imbaççılarıma da göndereceğiz.
1: Bir kalp bıraktım, sevgimi bir kula satıp da.
0: Bakıyorum efendim, mesajlarınıza Bekir Kaymaz ulaşmış. Bence İmbat FM ekibi süper, Ali Dönmez Bey'i tebrik ederim demiş.
1: İstemem sevsem de senin sevgi.
0: Allah'ım Allah'ım, şarkıya gel şarkıya.
1: Sen de senin elin.
0: Eskiden çok dinlerdim bu şarkıyı.
1: Sen de senin sevgini.
0: Hey gidi günler hey.

0: Damla'nın Bergen'in elindeki fotoğraf parçasını kendime armağan ediyorum. Son ses dinleyeceğim ve video çekeceğim, hatırası var demiş. Gülnihal Hanım, siz de tam bir arabeskçi çıktınız. İstanbul'a da Gülnihal'a da sevgiler, selamlar gönderiyorum. Evet, elimde duran fotoğrafın isimli şarkı 3. sırada efendim. Arda Hanım'ın arkasından Ferdi Tayfur var, Yüreğimde Yara Var isimli şarkısı. Sonra Naşide Göktürk var, Adı Bahtiyar. Sonrasında Bergen'i yayınlayacağız. Özellikle Gülnihal Hanım'a da göndermiş olacağız. Osman'ım, kargoyu salı günü vereceğiz. Formanda geldi, haberin olsun demiş. Güle güle giy demiş.
1: Gözlerim dalıyor uç.
0: Selam, kolay gelsin. Seyfullah için yazıyorum. Eyvah. Nergis geldi, Kadir.
1: Sitemim büyüktü inan ki sana ardında.
0: İnşallah demiş, güzel haberler alırız. İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı açar mısınız demiş. Peki Damla'nım ne olmak ister veya ne isterdi diye sormuş Hakan Tonga.

Sizde de muhabir ışığı var Hakan Bey. Çok güzel nokta atışı yapıp güzel sorular soruyorsunuz. Geçen gün İzmir Türk TV'ye konuk olduğumda da bu soru gelmişti. Eğer radyocu olmasaydınız ne olurdunuz diye sordular. Benim hayalim ana sınıf öğretmen olmaktı. Evet, cevabı da buradan tekrardan vermiş olalım. Bir kalp bıraktın. Rıdvan Akçakaya çok güzel bir şiir yazmış, biraz uzun. Onu birazdan okuyacağım. Seviyordun söyle. Osman dayıcım Cansu ablam çaya davet ediyor. Ben oraya gidiyorum demiş. İyi git. Afiyet olsun.

0: 3. İçtimasında 6 rütbeli 20 er ile emir ve görüşlerinize hazırdır komutanım demiş Hurşit Öztürk. Allah'ım Allah'ım. Cansın Hurşit. Sağ yanım dertli, sol yanım ıslak, yüklemişim dünyayı sırtıma, kendime yakın, herkese uzak. Öyle işte. Allah'ım Allah. Cemalettin, yüreğine sağlık. Bir notun var, onu birazdan okuyacağım. Az sonra. Reklamlardan sonra. Ben demiştim arabesk kadınıyım, yapacak bir şey yok demiş Gül Nihal. Resmen içinden arabesk çıktı. Damla Hanım çok teşekkür ederim demiş Çıldır Barası. Barası. Nasıl bir kelimeyse barası. Balası. Çıldır balası. Bala çocuk demekti galiba, değil mi? Evet, Ardahan Çıldır'dan Çıldır balası. Ben teşekkür ediyorum. Şu an nasıl çekiyorum internet rahat? Ardında yaralı. Güzel bir yer buldunuz mu? Bıraktın. Ardında yaralı bir kalp bıraktın. Ardında yaralı bir kalp bıraktın. Valla efendim mesajlarınız yağmur gibi yağıyor. Her dünyası gülüm. 3 mesajımı eminim okumuşsundur fakat cepten dinliyorum, internetin telefon gelince moddan çıkıyor demiş Vedat Kızulabek. Evet, okumuştum mesajınızı. Ben İzmir'den Şakir Aslan. Damla Hanım sıradaki şarkıyı kim çalışanlara, veteriner kutulara gelsin, size iyi bak. Ailesine gelsin, seviliyorsun demiş. Bu nasıl bir cümle Şakir? Cümle devrilmiş. Şakir Aslan'ın mesajıydı. Enteresan bir giriş yapmış. Hoş geldiniz diyoruz.
1: Dalıyor uçsuz yollara. Bir haber bile göndermedin bana.
0: Bir haber bile göndermedin bana diyor. Sitemim büyüktür inan ki sana. Ardında yaralı bir kalp bıraktın.
1: Sitemim büyüktür inan ki.
0: Şarkıya gel, şarkıya.
1: Yaralı.
0: Gerçekten.

0: Çok öncelerde sık sık dinlediğim şarkılardan bir tanesiydi bu.
1: Affetme kolay mı?
0: Evet efendim, bu güzel şarkıyı dinliyoruz o zaman.
1: Elin.
0: Sonrasında reklamlara gideceğiz.
1: Yaşlar.
0: Reklamların sonrasında Bergen sizleri karşılayacak. Elimde Fotoğrafın isimli şarkı. Sonra devam edeceğiz.
1: Sahte.

0: Bu kahpe dünyadan, bu acımasız yıllardan, bu zalim insanlardan bir gün hesap soracağım. Özellikle ve özellikle gülüm, seninle olan hesabımız öyle kolay kapanmayacak. Bana oynadığın oyunların, bana kurduğun tuzakların, bana söylediğin yalanların hesabını vereceksin. Senin için uykusuz kaldığım gecelerimin, senin için huzursuz olduğum ailemin, senin için boş yere kırdığım kalplerin ve yine senin için uğrunda boş yere harcadığım gençliğimin hesabını vereceksin. Sakın ha sakın kurtulacağını sanma. Bu dünyada kurtulsan bile bir de öbür dünya var.
1: İmbat FM, damardan kalbe.
2: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM Çatı Sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM Çatı Sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
4: Demente Mobilya. Moda sadece giydin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor.
5: Tarz senin kalite. Demente Mobilya.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
7: HDI Sigorta.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
3: Doğru seçim Doğru Can.
8: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Sen de beni seviyor musun dedik.
1: Taze çağında.
0: Allah'ım Allah'ım.
1: Görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana gül.
0: Ferdi Baba yine bize of çektirecek. Saydım. Duvardan duvara vuracak bizi. Bakıyorum mesajlarınıza. Bülent Kurt ulaşmış. Selam prenses, hoş geldin damlamız, umarım iyisindir. Video güzel olmuş. İmbat'ın siyah incisi, Allah seni nazardan korusun demiş.
2: Gördüm, görmez olsaydım.
0: Telafi yayını olacak mı acaba demiş Vedat Kızılöbek. Kim söyledi onu?
2: Sana günler derdim.
0: Verilen ürün iadesi yok efendim. İyi yayınlar, ben Manisa Alaşehir'de bulunan kayınım Hazar Süzen, dayım Burhan Gün, abilerim Can, Ali, Nazif, onlara selam gönderiyorum.
2: Böyle mi?
0: Elbet atlatırız aslanlar.
2: Sevmiş.
0: Aslanlar gibi yatarsınız. Bizler sizleri dört gözle bekliyoruz demiş. Dualar göndermiş.
2: Vardım, benim olsaydım.
0: Mehmet Fatoş'um Suzan sayfası, evet.
2: Gördüm, görmez olsaydım.
0: Osman'ım az kaldı, programın sonlarına yaklaşıyoruz. Sen bizi merak etme. Pazartesi görüşürüz, kendine iyi bak demiş Gülen.

0: yüreğim.
1: Böyle olsun istemedim dedi. Yapmadığını bırakmayan. Allah'ım Allah. Cemalettin, yüreğine sağlık. Bir notun daha var, onu saklıyorum. Bonus olarak.

0: Şu genç ananın taze çağında seninle.
1: Evet, Ardahan'dan ulaşan Çıldır Balası demiş ki, kıpraşamıyorum bir yere çakıldım kaldım demiş. Umarım büyüklerimden laf yemem. Evet, bala çocuk demek, çıldırın çocuğu. Kocaman selamlar yolluyorum size demiş. Çok teşekkür ediyorum. Büyüklerin sana bugün laf etmez herhalde, hoş görür. Genç ömrümün taze çağında. Selamlar olsun tekrardan Ardahan'a.
0: Gördüm, görmez olsaydım.
1: Sen hiç sevdiğin boğazları şişince onunla birlikte yutkunma zorluğu yaşadın mı? Başını koyduğu yastık, yastığından bir karış, uzaklaştığında telaşa kapıldın mı? Basit bir eline sağlık cümlesi işitmezken yine de özenli sofralar hazırladın mı? Hiçbir özel gününü unutmazken unutulup en sevmediği yönlerine övgüler yağdırdın mı? Haksızken bile sesini yükseltmesine göz yumup çok sever beni çok avuntularına sarıldın mı? Sen hiç yanından iki gün ayrı düşünce özlemden ömrünün iki yılını uğurladın mı? Susuzluğun nefesiyle açlığını gözleriyle doyurdun mu? Tüm bu soruların cevabına vereceğin bir evetin yoksa sakın sevdim deme. Hakkını veremeyeceğin sevgi içinde kimseye ümit verme. Sevginin hakkını veren herkese selam olsun.
0: Durmadan kalma. İnsan olan insan.
1: Allah'ım Allah'ım, bunlar nasıl sözler Rıdvan Akçakaya. Fakat yüreğim, sevginin hakkını vereyim derken haksızlığa uğrayıp da kendi kul hakkına girmek ne kadar doğru. Öyle işte. Bak, sistem bile bağırıyor.

0: Pazarım siz iyi olduğunuzda ben de daha iyi oluyorum.
1: Seni nereden gördüm?
0: Çocukların bana emanettir, gözün arkada kalmasın.
1: Dikenle örülü gönül bağımdan.
0: Evet, Ümmü Hazalım sayfasıyla gelen Ümmü Hanım.
1: Gelmez olsaydım.
2: Şu genç ömrümün taze canı.
0: Bir gün sustum. Kimse fark etmedi. Meğer insan en çok kendi içinde kayboluyormuş. Herkese bir yüz bıraktım. Kendime bir sessizlik. Gülüşlerimi dağıttım sağa sola. Hüznümü cebimde taşıdım. Beni taşıdığını söyleyenler aslında yalnızca kendilerine gösterdiğim tarafımı biliyordu. Şimdi aynaya bakıyorum. Karşımda ben varım. Ama hangimiz gerçek? Onu bile bilmiyorum. Belki de hayat dediğin kendini bulmak değil. Kendinden eksilenleri kimseye belli etmeden tamamlamaya çalışmaktır.
2: Söylerdin, bak bugün caydın. Böyle mi?
0: Allah'ım Allah'ım, döktürüyor imbaçılarım. Hakan Tonga'nın notuydu. Yüreğinize sağlık. Evet, bir not da Cemalettin'den geldi. Demiş ki, yüreğinde biri var mı dediler. Var dedim. Kim o şanslı dediler. Başkasına yar, yüreğime yara diyemedim.
2: Yüreğimde.
0: Allah'ım Allah'ım, bu sözün üstüne ben susuyor, mikrofonu Ferdi Baba'ya bırakıyorum.
2: İnsana böyle mi ya?
3: İmdat efendim, damardan kalp.
1: Şu genç ömrünün taze çağında seni nereden gördüm? Görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım.

Allah'ım Allah'ım. Bu şarkıya hastayım imbatçılarım canlarım. Çok seviyorum bu şarkıyı, bilmiyorum neden ama aşırı seviyorum. Bu şarkı benden bütün imbatçılarıma gelecek, bakıyorum mesajlarınıza.

Listene ekleme şansın varsa Hüseyin Kağıt'tan bir şarkı istiyorum demiş Kadir Pak. Maalesef birlikteliğimizin son bir saatine girmiş bulunmaktayız. Haftaya borcum olsun hatırlatırsan, vaktimiz de olursa o şarkıya yer verelim. Şimdilik sıradaki şarkı sana da gelsin. Geçen haftayı diyorum telafi edelim demiş Vedat Kızılöbek. 40 yılda bir izin aldım diye 50 kere başıma kalktınız imbaççılar. Geçen de dinleyicimin bir tanesi, isim vermeyeceğim, fırça attı bana. Nasıl izin alırsın diye. Patronum izin vermiş ama dinleyicilerim izin vermiyor. Ben de insanım değil mi? Of of Ferdi baba, seni nereden gördüm? Görmez olsaydım. Dikenle örülü gönül bağımdan sana güller derdim. Dermez olsaydım. Ferdi baba, biz gülü de gönlümüzü de hak edene doğru insana verdik demiş. Çözer dolaşırım Allah. Cemalettin, yüreğine sağlık, döktürmüşsün. Şiir tadında cümlelerle gelmişsin. Gözlerim yaşlı. Evet efendim, dediğimiz gibi saatler 16.09'u gösterirken birlikteliğimizin de son bir saatine girmiş bulunmaktayız. İbrahim Tatlıses bizler için söylüyor. Sonrasında reklamlara gideceğiz. Reklamların sonrasında Musa Eroğlu sizleri karşılayacak Halil İbrahim isimli türküsüyle, sonra devam edeceğiz.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Demente Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladı. Şimdi evinizin stiline uyalmaya giriyor. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şekli. Her senin kalite, Demente Mobilya.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
4: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
5: İmbat FM, damardan kalbe.

0: Evet efendim, güzel bir türkü dinledik. Halil İbrahim isimli türkünün ardından yine güzel bir türküyle devam ediyoruz. Yolun Sonu Görünüyor isimli türkü Tuğçe Kandemir yorumuyla radyolarınızda olacak. Bakıyorum mesajlarınıza. Cemalettin ulaşmış. Bazı yolların dönüşü, bazı yanlışların özrü, bazı insanların da anlamı yok artık. Düşünmeden yaptıklarını şimdi düşünsen de onaramazsın. Öyle işte.
1: Bana ne yazdan bahar.
0: Yüreğine sağlık Cemalettin. Bitirdiniz bizi İmbat'ın gülü. Uzun süredir böyle peş peşe arabesk dinlememiştim diye seslenen Gül Nihal Hanım. Eyvah eyvah.
1: Aşağıdan.
0: Şarkıları stokladınız.
1: Yolun sonu görünüyor aşağıdan yukarı.
0: Keyifli dinlemeler olsun.
1: Yolun sonu
0: biz de böyle efendim her hafta damarın nabzını tutuyoruz.

0: sana nasıl gelsem bilemiyorum. Az mı, çok mu? Az gelsem yetinemezsin. Çok gelsem direnemezsin. En iyisi sen gel. Az gelsen yetinirim. Çok gelsen direnirim. Seni nasıl özlediğimi bilemezsin.
1: Sana görünüyor
0: Allah Allah. Hala fedakarlık yapmaya devam diyorsun yani Rıdvan Akçakaya. Yüreğine sağlık güzel notun için. Kolay gelsin, iyi günler. Seyfullah için yazıyorum demiş Gülben. Seyfullah'a güzel bir şarkı göndermek istiyorum demiş. Sensiz nefes almak bile zor geliyor demiş. Duydun mu Kadir Pak? Gülben geldi şimdi de. Seyfullah popüler birisi demek ki. Sıradaki şarkı onlara da gelsin o zaman. Türkü daha doğrusu.
1: Bu dünyanın dileği.
0: Keşke Uslan ve Halil İbrahim'i gönderseydik Seyfullah'a.
1: Bu dünyanın dileği yok.
0: Tamam canın sağ olsun, haftaya borcumu alırım demiş. Arkadaşlara da katılıyorum. Haftada bir gün buluşuyorsun bizlerle, özlüyoruz. Bir hafta bir de izin alıyorsun. Haksız mıyım? Soralım dinleyenlere. Karıştırdım ortalığı, kaçtım ben demiş.

Teşekkür ediyorum ilginize, sevginize. Aynı şekilde ben de imbaççılarımı seviyorum, özlüyorum elbette ki. Ama bazen öyle denk geliyor. İzin aldım 40 yılda bir. 40 kere başıma kalkmayın. Geciktim ama yetiştim. Mutlu hafta sonları cümleten kolay gelsin Damlacığım. Konuya dahil olmak istersem işimi seviyorum, severek yapıyorum. Muğla'dan sevgiler selamlar demiş Gülistan Turgut. Teşekkür ederiz konuyu hatırlattığın için. Biz unutmuştuk bile Gülistan Hanımcığım. Hoş geldin Muğla'ya da sana da sevgiler selamlar olsun. Demek ki hayalindeki mesleği yapıyor. İşinden memnunmuş. Ne kadar güzel. Bu arada Yolun Sonu Görünüyor isimli türkünün önüne Naşide Göktürk geçti. Sorun değil, ekleyeceğiz tekrardan.

0: Ben bu türküye yer vermemiştim değil mi? Rıdvan Akçakay istemişti sanırım. Adı Bahtiyar isimli bu türküyü. Yer vermemiştim değil miyim bağçılarım? Kusura bakmayın, bazen kafam karışıyor. Bazen şarkıları unutabiliyorum. Ya da fazladan listeye ekliyorum. Çünkü burada birkaç tane şeyle uğraştığım için. Sonra da dinleyicilerim bana alınıyor, işte neden şarkımızı unuttun. Hoşgörünüze ihtiyacım var. Evet, bu güzel şarkıyı dinliyoruz. Rıdvan Akçakaya'ya gönderiyoruz. Birlikteliğimizin de son yarım saatine giriyoruz. Yavaş yavaş da kalan mesajlarınızı şöyle bir toparlamış olacağız. Şöyle bir sonbahar temizliği yapacağız. O zaman Naşide Göktürk sizler için söylüyor.
1: Öğrendiğim kadar geçiyor önümden gün.

Evet efendim, Naşide Göktürk az önce Tuğçe Kandemir'in önüne geçmişti. Bu sefer izin vermeyeceğim. Bu güzel türküyü hep birlikte dinlemiş olacağız. Evet, Ayşin ulaşmış. Canım sevdiğim Seyfullah için güzel bir şarkı açmanızı rica edeceğim. Seni çok seviyorum bir tanem demiş. Eyvah. Duydun mu Kadir Pak? Listeye yazıyorsun değil mi? Benim saydıklarım Ayşen var, Nesrin var, Gülben var, bir de Lamia var. 4 tane. Bilemiyoruz tabii aynı Seyfullah mı ama. Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan, kardan diyeceğiz birazdan. Borandan kardan, aşağıdan yukarıdan, yolun son... Varlığın değil de yokluğun fark ediliyorsa değerlisin demektir. Allah'ım Allah'ım. Bir söz daha vardı Cemalettin, bana yine ayna tuttun, ilham verdin. Varlığımın farkına varmadın, umarım yokluğumun farkına varırsın. Evet, ben de senin bu güzel sözünün üstüne bir söz daha eklemek istedim. Lütfü Erdoğan ulaşmış. Damla Hanım, ne güzel bir yorum bu Tuğçe Kandemir. O kadar naif sesi var ki çok beğendim sana, çok beğendiğim sanatçı. Ve şarkıları tebessüm ile söyleyen Tuğçe'miz demiş. Damlamız, Tuğçe'miz. Nereden Tuğçe'niz oluyor acaba Lütfü Erdoğan? Kıskanırım ben dinleyicilerim öyle. Yok öyle Tuğçe'miz falan. Sizin bir tane Damla'nız var. Yok yok, şaka yapıyorum. Ben de çok beğeniyorum Tuğçe Kandemir'in o naif sesini. Gerçekten çok buğulu bir sesi var. Gerçekten şarkıların ve türkülerin hakkını veriyor. Birazdan bu güzel türküyü hep birlikte dinlemiş olacağız. Bakıyorum başka mesajlarınız var mı diye. Reklamların öncesinde.

Evet efendim. O zaman Tuğçe Kandemir. Sonrasında programın içerisinde son reklamlar. Dönüşte sizi İzzet Yıldızhan karşılayacak Karlı Dağlar. Sonrasında son anonsumuzla hep birlikte kalan mesajlarınızı şöyle bir toparlamış olacağız. Sonra bana yolun sonu görünecek. Evet, yolun sonu desin Tuğçe Kandemir.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Yalnızca 48 saatte mi? Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente demedi deme.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
5: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: kahve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: Allah'ım Allah'ım, şarkılara gel şarkılara, alıyor bizi duvardan duvara vuruyor bu şarkılar efendim. Gönül derdi diyor, her insana söylenmez. Nasıl yazmışlar bu sözleri? Aynı güzellikte bir şarkı var sırada, benim de çok sevdiğim şarkılardan bir tanesi. Yaktın mı beni isimli şarkıyı dinleyeceğiz Derviş'ten. Bir yabancı gibi durma karşımda, hani sevdiğindim, bildin mi beni? Erirdi yüreğin bir bakışımda, tutup bir kalemde sildin mi beni? Allah'ım Allah'ım.
1: Bir yabancı gibi durma kar.
0: Evet, son mesajlarınıza bakacak olursak Gül Nihal Hanımcığım demiş ki, Damla Hanımcığım ne yaptınız böyle? Ne yaptınız böyle bize? Şu an sigara, çay daldım gittim demiş. Eyvah eyvah. Tutup bir... Çay ise iyi Nihal Hanımcığım. Çay iyidir. En sertinden. Çivi çiviyi söker misali. Sildin. Çay afiyet olsun. Unuttum. Diğerini pek kullanmayalım. Senin ismini. Evet, bu damar şarkılar. Duvardan duvara vuruyor insan efendim. Ateşle. Teşekkür ederim Gül Nihal Hanımcığım bize bugün. Yayının sonuna kadar güzel yorumlarınıza eşlik ettiniz. Aramıza hoş geldiniz diyorum. Biz her hafta buradayız, sizi de bekleriz. Ben takdir edilmeyi beklemiyorum. Taklit edenler yetiyor demiş. Nasıl inanırım? Ben takdir edilmeyi beklemiyorum. Taklit edenler yetiyor. Cemalettin, nereden buluyorsun bu sözleri? Yüreğine sağlık, çok güzel bir söz. Ayna benim en iyi arkadaşım. Çünkü ben ağladığımda o asla gülmez demiş Bekir Kaymaz. Son dakikada gelen yorumuyla.
1: Benim yerime yaktın mı vicdansız?
0: Gider ayak döktürüyor imbaççılarım. Demek ki Bekir Kaymaz da Cemalettin'den feyz aldı. Cemalettin'in bu güzel sözleri Bekir Kaymaz'a da ayna tuttu. Birbirinden ilham aldılar. Boşuna demiyoruz efendim. Sevginin ve dostluğun yaşandığı tek adres. Tam 90 İmbat efendim.

Damla'nın bugünkü muhteşem bir müzik ziyafeti için yüreğine, soluğuna, sesine sağlık. Mutlu her anın güzellikler içerisinde geçmesi dileğiyle, saygı ve sevgilerimle. Kimseler... Lütfü Erdoğan, çok teşekkür ediyorum aynı dileklerle. Ne yapayım? Evet, Halil de son mesajlarını isyan, evet isyan olarak atmış. Halil'cim, ne yapayım? İsyan etmenin manası yok. Senin yanında olanlar var zaten. Olmayanlar da kendi bilir. Her şey karşılıklıdır, öyle değil mi? Eğer senin yanında olmuyorlarsa sen de olmazsın, olur biter. Oluyorlarsa da sen de olursun. Bu işler böyle karşılıklı, yani sevgide, saygıda karşılıklıdır. Kimseyi zorlayamayız. Herkesin kendi tercihi. O yüzden isyan etmenin manası yok. Can Yücel'in dediği gibi, dün seni sevdim, bugün yine seni seveceğim. Öbür gün borcum olsun. Yaşarsam söz, yine seni seveceğim. Ben iyi adamdım. Neden kandırdın beni? Hani sen de beni sevmiştin. Yolun sonu görünüyor, ne güzel dedi demiş. Neleri koyup da benim yerime yaktın mı sevgi? Evet, Kadir Pak, yüreğine sağlık bu güzel sözlerin için. Gerçekten gider ayak açıldı imbaçılarım, çok güzel sözlerle, çok güzel notlarla, şiir tadında geliyorlar son dakikada. Ne demişler? Güzel şeyler çabuk bitermiş. Programın sonuna geldik. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. İmbat ailesine musmutlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Sizi en güzelin Allah'a emanet ettim. Saygılar, eyvallah diye seslenen Cemalettin. Çok teşekkür ediyorum aynı dileklerle. Hepinizin emeğine sağlık imbatçılarım. Hepiniz şahaneydiniz. Gerçekten bugün çok eğlendim. Bazı programlarda çok duygusal moda girebiliyorum. Bazen de çocuk gibi eğlenebiliyorum. Özlemişim de sizi tabii. Bugün gerçekten çok keyif aldım. Durma karşımda, hani sevdiğim din bildin. Evet, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Gözümden kaçan mesajlarınız varsa şimdiden kusura bakmayın. Tutup bir bu son şarkıyı da özellikle beni dinleyen imbaçılarıma armağan edip bir de kendime armağan etmek istiyorum. Her zaman dediğimiz gibi yolunuz sevgi rehberiniz daima dostluk olsun. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

sen vazgeçilmez hayatımın tek aşkı. Sen anlatamadığın öylesine bir tutku. Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım. Sen var ya sen, sen var ya.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Okula dönüşe

0: mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam.

0: sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
3: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
4: İmbat FM, damardan kalbe.

Hadi vur. Korkma. Çekinme. Vur beni. Şu yaptığına bak. Adam sanmıştım lan. Sevmiştim seni. Hem de çok sevmiştim. Bir daha göremeyeceğim seni. O hırçın saçlarını, kömür parası gözlerini. Hadi ne olursun. Allah'ın aşkına vur beni.

Tanrı istemese yaprak düşmezmiş. Tanrı istemese insan ölmezmiş. Tanrı istemese yaprak düşmezmiş.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.

0: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 29 34 0555 491 29 34.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜVTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
5: Doğru seçim Doğrucan.
6: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
7: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
8: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tüyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arş.

0: yaşamını.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.

Günahım, sevabım o namelerde. Mahşerde ömrüme kefil şarkılar. Sakız gibi döner durur dillerde. Anlatılır gibi değil şarkılar. Kanıma susamış katil şarkılar. Aşkım, dün gece gelmedin aşkım. Hep seni bekledim aşkım. Sen böyle değildin aşkım.

0: FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Okula dönüş

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0: İşte bu gerçek bir şıklık.
1: Fars senin kalite, Demente Mobilya.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can.
5: Doğru seçim Doğru Can.
6: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
7: İmbat FM, damardan kalbe.

Yüz düzgün pişman korkak, göz yaşlarım sokak sokak. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Mutluluğu unutarak bu şehirden kaçacağım. Günahlara.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Okula

0: Var şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
4: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.
4: Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya'nın İzmir Yeşildere Outlet mağazası faaliyete girmiştir. Uygun fiyata kaliteli mobilya bulamıyorum demeyin. Koltuk takımları 29.900 liradan, yatak odası takımları 39.900 liradan, yemek odası takımları 39.900 liradan, çift kişilik baza setleri 19.900 liradan, tek kişilik baza setleri 9.900 liradan başlayan fiyatlarla Demente Mobilya Outlet'te. Demente Mobilya Outlet mağazasına davetlisiniz. Geç kalmayın, fırsatlardan yararlanın. 0530 917 2939 0232 457 6003 Yeşildere Caddesi numara 137 Konak'ta. Demente. Demedi deme.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında, daima yanında.
7: HDI Sigorta.
8: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
9: İmbat FM, damardan kalbe.

Sensiz içiyorum bu akşam ha. Sensiz içiyorum. İki kadeh koydum masama. Biri senin için, biri benim için. Bir ondan, bir bundan içiyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Seni çok, çok seviyorum.

Hayatımın bu güzel baharında tanımıştım ben seni. Bana o kadar iyi gelmiştin ki anlatamam. Ama şimdi hayaller oldu kısa, ümitler oldu yalan. Yürümez bu böyle artık. Anladım benim bu ömrüm acıyla geçecek. Hayatım böyle yavaş yavaş bitecek. Canın sağ olsun sevdiğim. Vur sevdiğim sen de durma.

yürekler ki Allah şahittir, bir gün hesabını soracak senden. Sevgili rolündeki yalancı aşık, vallahi üstünde şık durdu bu yalancılık. Nasıl olsa biterdi bu aşk, ama unutulmaz bir hatıra, gençliğimin en güzel anısı olarak kalacaktı. Sen hiçbir şeyin değerini bilemedin. Senin kökün çürük, yaprağın kül, meyven zehirmiş. Ben seni aşkın yerine koymuş ve aldanmışım. Kabahat sende değil, ben insan tanımamışım. Seni sevdiğim için yazıklar olsun bana. Seni hayatıma alıp da seni insan yerine koyduğum için yazıklar olsun bana. Bu saatten sonra ben yaparım, sen izlersin.

Allah kadersizim. Felek zalim, dünya acı. Yalnızım ben, yalnızım. Yalnızım, doğuştan yalnızım.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
4: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.

0: Yalnızca 48 saatte mi?
1: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
2: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğru Can. Doğru seçim Doğru Can.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Heydey Sigorta.

terk etme seven kalbimi. Gidersen sevgilim yaşaya, ne olur terk etme.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.

0: var şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
1: Yalnızca 48 saatte mi?
2: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.
3: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim, doğru can. Doğru seç.

0: ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kakuleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
4: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan. Doğru seçim Doğrucan.
5: Demente Mobilya. Moda sadece giydiğin elbise değil, yaşadığın evidir. Yıllarca size moda tiyoları verdim. Şimdi de evlerinizi güzelleştirmeye geliyorum. Demente Mobilya ile tarzını eve yansıt. Hazır mısın? Defile evinde başlıyor. Arsa.

Modexa Mobilya Karşıyaka Nergis'te. İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56. İmbat FM, damardan kalbe.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: Sayende günüm gecem, tadım tuzum neşem kalmadı. Kırıldı cesaretim, esaretim hala dolmadı.

Artık günlerim günlerden uzun, gecelerim gecelerden yalnız. Seni sevdiğimden bu yana her acıyı tattım, her çileyi gördüm. Hayatın her zilvesine alıştım, yalnız senin yokluğuna alışamadım. Şimdi anlıyorum, acıdan, hasretten, gözyaşından başka hiçbir şeyi vermemişsin bana. Yıkılan hayallerime, yok olan geçmişime, kaybolan geleceğime ağladım, ağladım çocuklar gibi.

hayatım tarumar oldu. Oturup ağladım çocuklar.

0: İmbat FM, damardan kalbe.
1: İmbat FM'de şimdi reklamlar.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Fuar şehrin kalbinde. Konserler, etkinlikler, sergiler, sokak gösterileri ve daha fazlasıyla 95. İzmir Enternasyonal Fuarı 5 ile 13 Eylül tarihleri arasında Kültür Park'ta.
4: Yalnızca 48 saatte mi?
5: Evet, İbriz Çelik'te mümkün. Uzman kadro, ücretsiz keşif, hızlı teslimat. Çatılarınız KZM çatı sistemlerine emanet. İbriz Çelik ve KZM çatı sistemleri. İşimiz sağlam, sözümüz sağlam. Kazım İbriz. 0555 491 2934 0555 491 2934.

0: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim doğru can. Doğru seçim doğru can.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken, doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler, yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Demente
3: Mobilya. Ben İvan Aser. Yıllarca tarzınız puanladım. Şimdi evinizin stiline oyalmaya geliyorum. İzmir'in en büyük teşhir alanı 25 bin metrekare. Senin için tam puan. Demente Mobilya'da binlerce model arasında seçim yapmak zor. Ama hizmet kusursuz. 3 ay ertelemeli ödeme, 1 yıl ücretsiz depo ve tüm Ege'ye ücretsiz teslimat. İşte bu gerçek bir şıklık.

0: aromalı.
1: İlk ve tek tescilli, doğal damla sakızlı, kaküleli ve vanilyalı kahve İlyas Gönen Dibek kahveleri. Dededen toruna, nesilden nesile bırakılacak en lezzetli miras.
2: İmbat FM'de yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için telefon 0232 462 54 56.
3: İmbat FM, damardan kalbe.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Çilesiz bir günüm olmadı gitti. Bilmedim ömrümün suçu ne usta. Allah'ın gücüne gider mi bilmem. Verdiği bu candan ben bıktım usta. Mutluluk kapımı çalmadı gitti. Dalımda bir yaprak görmedim usta. Murat yalan imiş, umutsa hayal. Böyle yaşamaktan bıktım ben usta. Elveda usta, hoşça kal usta.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

0: de sormasın derim. En yakın dostuma bile kırgın. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Bilsinler mutsuzum. Çok anlamsız. Bir ölüden farksız biriyim şimdi. Bizi ayıranlar sevinsin şimdi. Allah'ın verdiği bu canı bile kötü kullar benden çalıp gittiler. Birini sevmiştim canımdan öte, onu da içimden çalıp gittiler. Çalıp gittiler.
1: İmbat FM, damardan kalbe.

Yalan dolan böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

yaşamak ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmen umurumda değil yaşamak ölmek canımdan geçerim senden vazgeçmem olur mu bu aşkı bir anda silmek canımdan geçerim

rızkını denizden çeken bir balıkçı ve güneşe duran bahar dalı gibi umut etmekse yaşamak, inadına maviye boyamaksa her takvimi, bir sevdanın dilinden şarkılar söyleyerek tomurcuk katmaksa dirence ve hayat her şeye rağmen kafa tutmaksa acılara, sevdaysa sevda gülüm, kavgaysa şahına kadar, bundan böyle affetmek yok kitabımda. Sevdaysa sevda, kavgaysa kavga.

Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişte, ölümü özledim anne, yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke, yüreği avcunda koşan her bir anneye, tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülkeyi armağan. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma usulca açıverdi yanağımda tomurcuk.

yan benim güzel annem. Hala şafağında ülkemin yıldız uçurtmak varken oturup yıldızlar içinde kendi buruk kanımı içtim. Ne garip duyguymuş şu ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bükük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedin, gözleri değsin istemedin.

Bayram kartlarının tutsaklığından aşırıp bayramı, sedef katmal bir kutu içinde vermek isterdim çocukların ellerine. Sonra, sonra benim güzel annem, damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok, koynuma yıldız doldurmuşum. Koşun çocuklar koşun, sabah üstüme üstüme.

olacağım örneğin toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür, dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim, çam diplerini açmış kanatlarını tozalak derim. Gül yanaklı çocuğa benzer, yine de oğlunu itme kim bilir ne garip şey anne. Her kavgada ölen beni, bayrak tutan çarpışan, her kadın toprağa tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekle beni anne, bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah, acını süpürmek için açtığında kapını. Adı başka, sesi başka, nice yaşıtım koynunda çiçekler, çiçekler içinde bir ülke.

Hani söz vermiştin ya canım, gitmeyecektin. Şimdi ise arkana bakmadan çıkıp gidiyorsun. Gitme. Sen gidersen yok olur benliğim, çürür bedenim gülüm, gitme. Sen gidersen kimse beni anlamaz, anlatsam derdimi dinleyen olmaz gülüm, gitme. Beni çaresizce, beni bir başıma buralarda bırakıp da gitme gülüm.

0: Çok üzgünsün arkadaş, bir derdin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu.
1: İmbat efendim, damardan kalbe.

yazı anımdan silinmez oldu. Hasreti kalbimde çekilmez oldu. Doğacak güneşim görünmez oldu. Hayatını yıkan o kadın oldu. Her şeyimi çalan o kadın oldu. O kadın oldu.

etme ve sen, merak etme ve sen. Toprak olur, taş olurum, yolunda yoldaş olurum. İstersen kardeş olurum, merak etme ve sen. Merak etme sen. Aşkın yürek dağlarıymış, garipler de severmiş. Kara gözlerine yaşlar dolmuş. Hadisi sen üzülme, merak etme sen. Merak etme sen.

Beklenen yarınlar kaybolmuş dünden. Ümitler selamı kesmişler benden. Nasılsa hayır yok gelecek günden. Kadere rest çektim isyanlardayım.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerim. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerim. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

miydin? O sen miydin? Yalnızlığın mıydı yoksa uzaklardan gelip bana sarılan deli düzgünü? Yok. Neden sonra biliyorum ki yok artık sevdalar. Meğer insan acı çekmek için gelmiş dünyaya. Bir sevdiğim vardı, artık o da yok. İnsan nankör oluyormuş. Sevmek boşmuş. Boş.

Aşkla demlenmiş sevdalı gönlümü boz bulanık çaylara döndürdüler. Renk renk, ilmik ilmik huzurla dolu ömrümü rengi solmuş, ipi kopmuş çullara döndürdüler. Dakikam saate, günüm aylara uymuyor. Yıldızım güneşe, gecem aya uymuyor. Bağırdım, çağırdım, kimse duymuyor. Tellere kopmuş curaya döndürdüler. Gönlümün tarlasına ayrılık ettiler. Yarı gelecek diye boşa beklettiler. İçimdeki sevdayı dertle çektiler. Suları çekilmiş çaldılar.

sen olmasaydın. Sevmezdim kimseyi, sen doğmasaydın. Deli oldum senden, ayrı düşedim. Ecelim, ecelim sen oldun.

unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan. Unutma ki evlisin, yuvana dönmelisin, sen artık gitmelisin, vakit çok geç olmadan.

0: gözüm.
1: İmmat efem, damardan kalbe.
2: Çabuk olalım aşkım.
3: Ben yapamıyorum. Her şey var. Kısaca senden eve geri dönmeni istiyorum. Ayrıca ben de değişmeye çalışacağım. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum.

0: O gece biz öyle.
1: Uyanıksa lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
2: Bak burada hata. Sen hayatında hata mı gördün lan? Ha, hata mı gördün? Çıkın lan karşımdan.
3: İş işten geçiyor gülüm. İçim içimden. Sabahıma yaz kalbim karlı içim içimden. Artık çıkmaz oldum

0: önersin? Ben öldüm gittim geldim de anlatsam bana ne dersin? Gidiyorum yol kat ettikçe beni ararsın. Ardımda bıraktığım tüm hislerimden delir ararsın. Sen şimdi deli sanarsın. Bir mevsim susuyorum.
1: O bahar gibi elbet pişman olup beni anarsın.

Şişten geçiyor gibim, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama sonar. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde, bilmediğim bir günde sevdim. İş işten

saldın ki yolum dik. Seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim o sandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: Ayrıca ben de değişmeye çalışıyorum. Biliyorum bazen öküz gibi davranıyorum. Geçen kendi kendime dedim.
1: İdris söz konusu değil.
0: Efendim?
1: Eve dönmem mümkün değil. İstiyorsan çocukları alabilirim ama eve dönemem.
0: O gece biz öyle...
1: O bir anlık zaaftı İdris. Lütfen. Geçen gece olanlar hataydı.
0: Hata ha?
2: Aldın hata işte. Bak burada hata.
1: Kendine
2: sen
1: gel.
2: Hayatında hata mı gördün lan? Ha hata mı gördün?
1: Yeter.
2: Yıkıl lan karşıda.
3: İmbat FM. Damardan kalbe.